rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre

gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile kör. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar.

0: en mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, Ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver. Gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Türkmen FM.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük için şu ana kadar 53 projeye imza attıklarını belirtti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük'e yatırım yapılması için maliye, planlama ve ilgili bakanlıklarla başbakanlıktan fon sağlamak üzere Bağdat'ta sürekli çalışıyorum dedi. Kerkük Valisi Ağa, müteahhitlerin önceki alacaklarının ödenmesi için çalışıyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, jeneratörlerin çalıştırılması ve diğer ihtiyaçlar için benzin ve gaz yağı sorununu çözmeye çalışıyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, yapımına 2024'te başlanan Altın Köprü Köprüsü'nü hizmete açtı. Irak ve Kuveyt çözüm bekleyen dosyaların 30 gün içinde incelenmesi için ortak çalışma ekibi kurulması konusunda anlaştı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, İran'a yönelik uçuş yasağı uygulama kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, G77 ve Çin toplantısında kalkınma amacıyla küresel ortaklığın yenilenmesinin önemini vurguladı. Eski İletişim Bakanı ve Milletvekili Hiyam El Yasri, İran'la uçuşların yasaklanması Irak'ı mali kayıplara uğratıyor, hasta ve öğrencilerin seyahat etmesini engelliyor dedi. Kerkük Uluslararası Havalimanı İdaresi, İran'a ve İran'dan herhangi bir uçuş bulunmadığını ve Sivil Havacılık Makamı'nın talimatlarına uyduğunu açıkladı. Kerkük'te Küçük Zap Nehri'nde elektrikle balık avcılığı yapmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı. Askeri istihbarat, Kerkük'te uyuşturucu ticaret suçlamasıyla 3 kişinin yakalandığını ve üzerlerinde kristal madde ele geçirildiğini açıkladı. İstihbarat, Necef'te dolar kaçakçılığı ve para aklamaya karışan bir şebekeyi çökertti. Sınır Kapıları Kurumu, Kuzey Umkasır Limanı sınır kapısında kurallara aykırı 162 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Wall Street Journal, Trump İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetti dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin nükleer silah üretmeyi amaçlamadığını vurguladı. Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın Gazze şeridindeki çalışmalarını ve görev yetkisinin tehlikeye girmesi konusunda uyardı. İsrail güçleri Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenleyerek arama ve gözaltılar gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika ve Çin arasında ilişkiler ve ticaret konusunda sağlanacak her türlü mutabakatı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
3: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
4: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن عدد المشاريع التي تم توقيعها حتى الآن بلغ 53 مشروعا في محافظة كركوك. أغا يؤكد أن تواجدي في بغداد بصورة مستمرة للعمل على تأمين الأموال من وزارة المالية ووزارة التخطيط والوزارات المعنية وكذلك من رئاسة الوزراء لاستثمارها في كركوك. أغا يشير إلى العمل على متابعة الديون والمستحقات السابقة التي تعود إلى المقاولين والدفاع عن حقوقهم والعمل على صرف مستحقاتهم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يفتتح جسر ألتون كوبر الذي بدأ العمل به عام 2024. العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة خلال 30 يوماً. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدوليمي يؤكد أن قرار تطبيق إجراءات حظر الطيران المدني الإيراني غير مدروس ومخالف للدستور. الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن عن اتفاق عراقي كويتي على مكافحة شبكات التضليل الإعلامي، ويؤكد أن الجانبين اتفقا على آلية تخصيصية لرصد خطاب الكراهية. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اجتماع مجموعة 77 والصين أهمية تجديد الشراكة العالمية لغرض التنمية. وزيرة الاتصالات السابقة والنائبة هيام الياسري تؤكد أن حظر الطيران مع إيران يكبد العراق خسائر مالية ويحرم مرضى وطلبة من السفر. مطار كركوك الدولي يؤكد عدم وجود رحلات جوية من وإلى إيران والتزامه بتعليمات سلطة الطيران المدني. اعتقال 3 متهمين بالصيد الكهربائي في نهر الزاب الصغير بمحافظة كركوك وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال 4 مطلوبين وتثبت 40 مخالفا لشروط الإقامة. الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 3 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة كركوك وتثبت مادة الكريستال بحوزتهم. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

Her gecenin bir sabahı vardır. Sakla umutlarını, yıkılıp kalma sakın. Ümitsiz ve çaresiz yaşamak zordur. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Düşün öbür dünyayı. Her sabah uyanmak ve sevdiklerini yanında bulmak bir nimettir. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı, mutlu sabahlar diliyoruz sizler için. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı sabahlar diliyoruz sizler için. Yayınımız en gizli şekilde devam ediyor. Mutlu anlar diliyoruz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Günaydın Türkmeneli. Yeni bir sabaha, yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Pazar geldi. Kimimiz işe yetişme telaşında, kimimiz dükkanının kepengini açıyor. Kimimiz yollarda. Kısacası bizim buralarda pazar, hafta sonu değil, işbaşı, koşturmaca ve yeni bir haftanın ilk günü. Güne güzel başlamak bizim elimizde. Çayınızı alın, sesi biraz daha açın ve bugüne birlikte başlayalım efendim. Merve ile Günaydın programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler 9.02'yi gösteriyor. Programım saat 11'e kadar sizlerle olacak. Sizlere 11'e kadar hoş geldiniz diyeceğim, sefalar getirdiniz diyeceğim, İyi ki varsınız diyeceğim. 7'den 70'e herkese. Tüm Irak, sonra da dünyanın dört bir yanına sesleniyoruz efendim.

Evet efendim, ben Merve, sizlerle birlikte Merve ile Günaydın'dayım. Türkmen FM'de 90.1'de Türkmen Elinin Sesiyle yeni haftaya birlikte merhaba diyoruz. Haydi bakalım, çaylar hazırsa biz de hazırız. Güne şöyle güzel bir şekilde başlayalım. Gımıldanıver. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilirsiniz. WhatsApp'tan, normalden WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum efendim. Hadi uyan kerkük diyelim.

Doğa İçin Çal grubundan. Güzel projeydi ya, yaptılar bunu. Güzel bir türkü dinledik. Ateş Attım Samana ya da Gımıldan. Türküsüyle başlıyoruz efendim. Haydi telefonlar başlasın. 0770 131 34 61. Konuşmak isteyen buyursun. Şarkısını isteyen buyursun.

0: burası Türkmen FM. Burası Türkmen Elinin Sesi. Burası 90.1. Burası sizin eviniz.
1: Gımıldanıver. Ah şöyle nazlım da gımıldanıver.
0: Hiç tempomuzu düşürmeyelim. Hareket berekettir. Hadi bakalım. Kızılcıklar oldu mu? Ya da mendili eline.

Günün sorusu. Çocukken hayalinizde hangi meslek vardı? Ama bu mesleği okumama rağmen istediğim mesleği yapamadım. Ya da hayat şartları beni bu mesleği yapmaya zorladı. Dediğiniz ne var? Şu anda hangi mesleği yapıyorsunuz? Hayalinizdeki meslek neydi? Bugünün sorusu. Cevaplarınızı WhatsApp'tan mesaj olarak gönderebilir, telefonla arayabilir. WhatsApp'tan arayabilir ve normalden arayabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışından. Bağdat, Musul, Telafer, Selahattin, Kifri, Duz Kurmatı, Altınköprü, Erbil, Mendili, Kümbetler, Leylan, Beyat Köyleri, Mendili verdim geline. Maşallah. Say say bitmiyor, bereket düşsün. Mendili eline, mendili verdim geline. Hepinizden telefon bekliyorum efendim. Konya, İstanbul, Ankara, Mersin, Almanya, Danimarka, Amerika, her yerden mesajlarınızı bekliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından dinleyen bütün dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum. Hepiniz için günaydın demeyeceğim. Bizler için günaydın. Birçok yurt dışından dinleyen dinleyicimiz var. Saat farkı gereğiyle. Onlara en iyisi iyi günler diyeyim. Olur mu? Zeytin yaprağı yeşil. Şöyle Türkiye bir doyalım. Sonra programı tam anlamıyla başlatalım. Güzel konular hazırladım. Sağlık köşesi, burçlar. Bugün filmlerle ilgili bir konumuz var, konuşacağız. Sizin mesajlarınız

2026 saatler 9.9'u gösteriyor. Türkmen FM'de ben Merve Kalay'ı sizlerle birlikteyim. Günaydın dedim bile, başladık bile, hadi. Enerjimiz bol efendim, paylaşalım bu enerjiyi. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu şöyle: uşağıyken hayalınızda hangi meslek var idi? İndi işiniz nerede? Hayalınızdaki mesleği yapabilirsiniz. Belki hayat şartları o hayalınızdaki mesleği yapmanızı engellerdi. Belki fikrinizi değiştiniz. Şu anki mesleğiniz nerede ve uşağıyken hayalınızdaki meslek neydi? Bugünkü sorumuz bu.

Şimdi sırada hava durumu var ama hava durumunu okumadan önce hemen haze edirem diyeyim. Sadece Kerkük'üme ne sıcak geldin. Aşırı bir sıcaklık var. Evet, geceden serindi maşallah. Ama gündüzden ya güneş yandırı kavuru. Yani sanki hiç yaz bitmeyipti gibi bir şeydi. Gerçekten çok yüksek geliyor bana. Size de böyle gelirim. Ya da benim tahammülüm güneşe yoktu. Muazzez Ersoy, benim gözüm sende desin. Ben de hava durumunu aktarayım. Hava durumu bugün şöyle. Başkent Bağdat güneşli bir güne başlamış. 35 derece şu anda. İlerleyen saatlerde sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek. Kerkük güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 35 derece. İlerleyen saatlerde 39 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Erbil şu anda güneşli ve güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 33 derece, ilerleyen saatlerde sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek. Güzel.

Musul güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 32 derece, ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselecek. Basra 37 derece şu anda, güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık 45 dereceye kadar yükselecek.

Selahattin şu anda güneşli ve güneşli bir güne merhaba demiş. 35 derece şu anda, ilerleyen saatlerde 42 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Telafer yine güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda da hava güneşli. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Şu anki sıcaklığı ise 33 derece efendim.

Günün sorusunu unutmayalım. Çocukken hayalinizdeki meslek neydi? Hayat şartları sizi hangi mesleği yapmaya yönlendirdi? WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Hadi güzel bir güne merhaba diyelim.

0: seni severim.
1: Evet efendim, güzel şarkımızı dinlemeye devam ediyoruz. Biraz şarkılarla sizi şöyle baş başa bırakmak istedim. Sağlık konumuza birazdan geçeceğim. Hava durumunu konuştuk. Mesajlarınız gelmeye başladı. İlk mesajımızı okuyalım. Günaydın Türkmen FM, günaydınlar Türkmeneli. Günaydın abla, hoş geldin. Ali Köprülü, sefalar getirdin.
0: Artık

0: yaşlandım sevgilim.
1: Bugün sağlık köşemizde çok böyle hepimizin bildiği, yanlış bildiği bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Araştırırken çok böyle dikkatimi çekti. Hemen dedim ki paylaşayım. Bakalım beğenecek misiniz? Ama dinleyicilerimiz biraz daha gelmeye başlasın efendim. Güzel bir şarkı daha ekledim. Sonra konularımız film, sağlık köşesi, burçlar, günün sorusu, o kadar güzel şeyler yine hazırladım ki. Dolu dolu bir gün daha bizleri bekliyor.

Evet efendim, güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Bugün şarkılarla biraz baş başa bıraktım sizleri. Şimdi bugün bir sağlık köşesi konumuz var dedim. Bugünkü sağlık köşesi programımız şöyle. Hani biz diyarık ya, gözümüz atıra, göz seyirmesi. Bu neden olur? Diyarık ah harap bir şey olacak falan. Hayır, böyle bir şey yoktu. Doktorlar şöyledir. Diri çoğu zaman korkulacak bir durum değildir. Stres, fazla kafein tüketimi, yetersiz uyku ve susuzluk göz çevresindeki kasların istemsiz kasılmasına neden olabilir. Kısacası gözünüz seyiriyorsa bazen vücudunuz size biraz dinlen diyor olabilir. Düzenli uyku, yeterli su tüketimi ve kafeini azaltmak şikayetin azalmasına yardımcı olabilir diyor. Eline sağlık abla, çok güzel şarkılar çalıyorsun. Çok teşekkür ederim. Türkmen FM Radyosu'nun tüm dinleyicilerine günaydın. Ben Muhammed Muhsin Köprülü'ye selamlar. Dostum Muhammed Muhsin Köprülü'ye selamlar. Türkmen FM 1 numara kardeşiniz Mustafa Sakar Köprülü. Çok teşekkür ederiz güzel mesajın için kardeşim. Mevsim bahar olsa da. Evet, burçlarımız, bugün filmlerle ilgili güzel bir şey hazırladım. Hepinizin çok dikkatini çekecek bir konu.

Evet, günün sorusu. Bakın, bu sorunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Ben aslında şu meslekte olmak istiyordum. Şimdi şu işi yapıyorum. Hayalimde çocukluktaki meslek buydu. Dediğiniz meslek kim? WhatsApp'tan yazabilirsiniz, arayabilirsiniz ya da normal telefon hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

0: hiç sevmesen.
1: Evet, yarım saati geride bıraktık. Son 1,5 saat. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyoruz efendim. 0770 131 34 61. Güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Şimdi herkes cevap vermeden önce ben vereyim. Benim hayalimdeki meslek deniz subayı olmaktı. Çok seviyordum. Fakat hayat şartları sunucu yaptı beni. Fakat bence deniz subayı olsaydım bu kadar çok keyif almazdım o meslekten. Sunuculuktan aldığım kadarıyla. Dünyanın en güzel mesleklerinden biri sunuculuk bence. Tanımadığınız insanlara seslenmek, onlarla aynı duyguları paylaşmak, aynı espriye gülmek, aynı duyguyu alıp gözlerinizin dolması.

Hadi bakalım telefon edin 0770-131-34-61 telefon numarasına. Ali diyor ki doktor olmak ya da doktor olmak istiyordum ama şu anda şoförüm demiş. O da güzel meslek ama herkesin hayalinde tabii ki bir meslek vardı zamanında.

Evet, bir telefon bağlantısı geldi. Hemen alalım, bekletmeyelim efendim. Alo diyelim, alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Galiba arkadaşımız sesimizi duymadı efendim. Teşekkür ederiz araması için.

Evet efendim, Türkmen FM'de Merve ile Günaydın devam ediyor. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilirsiniz.

Günün sorusu, sağlık bilgisi, hava durumu. Geriye neler kaldı diye merak edenler. Burçlar efendim, burçlar. Filmlerle ilgili bir hikaye anlatacağım. Çok güzel bilgiler var. Küçük küçük sizlerle paylaşacağım.

güzel şarkımız devam ediyor. Bugün bir bilgi öğrendim. Şimdi kışa giriyoruz. Böyle özellikle de çocuklar okula gittiğinde bereler, yani şapkalar takıyoruz. O berelerin üstünde böyle top gibi bir şey var ya, pompon. İşte aslında o pomponun takılma sebebi bu şapkalarda, berelerde olmasının bir sebebi varmış efendim. Özellikle de bu bereleri zamanında denizciler kullanırmış. Denizcilerin başını alçak tavanlara çarpmaktan korumak için kullanılmış ve şu ana kadar da tasarımı hep böyle devam etmiş. Kalamam. Bu bilgi çok hoşuma gitti. Küle döndüm, daha dayanamam. Gideceksen sebep de... Birkaç böyle ilginç bilgi daha var.

Efendim, asansörlerdeki büyük aynalar neye yarıyor peki, biliyor musunuz? Hani böyle saçımızı, kıyafetimizi düzelttiğimiz, selfie aldığımız asansördeki o büyük aynalar. Kabini daha geniş hissettirmek, bekleme hissini azaltmak için yapılıyormuş esasen.

Evet, güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz ve bu ilginç bilgileri ben aktarmaya devam ediyorum. Şimdi tavaların bu kulp kısmındaki küçük bir delik var, biliyorsunuz. Aslında tavanı asmak için değil, yani tavanı bir yere asmak için kullanılmır. O delikler işte yemeği karıştırdığımızda, içinde yaptığımız ürünü karıştırdığımızda kaşığın orada beklemesi için yapılmış, tasarlanmıştır. Olmayacak. Bir de bir bilgim var, tamamen hanımlara özel. Tel tokalar vardır, böyle siyah tel tokalar, ben çok kullanırım. Ama biz onu yanlış kullanıyormuşuz. Ben de yeni öğrendim. Şimdi bir tarafı düzdü, bir tarafı dalgalıdı. Dalgalı taraf yere aşağı gelsin, düz taraf üste gelsin. Çünkü bu şekilde saçı daha iyi tutarmış. Yani tırtıklı taraf saç derisine bakar, saçı daha iyi tutsun diye. Efendim, ilginç bilgilerdi. Bugün bu bilgiler vardı. Dikkatinizi çekti mi?

Çocukken hayalımızda hangi meslek vardı? Ama hayat şartları bu mesleği yapmama yönlendirdi. Şu anki mesleğimi de çok seviyorum ama hayalımda bu meslek var idi. Bugünkü sorumuz böyle. Cevaplarınızı WhatsApp'tan mesaj olarak gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.

bu arada bir haber okudum. Çok böyle hazır patates kızartması sevenler. Hani finger diyoruz ya, sevenler ve bunu evde paket halinde alıp yapanlar var. Araştırmalara göre bu arada 12 madde bulunuyormuş o patateslerde. 12 çeşit kimyasal madde bulunuyormuş. Ben buradan kendi de kızım böyle çok seviyor ama yine sizlere bildirmek istedim. Ben bundan sonra kullanmayacağım. Kullanabilirim ama kullanmayı azlaştırıp böyle tamamen hayatımdan çıkarmayı düşünüyorum. Düşünün, 12 tane kimyasal madde.

Bu arada hemen Türkmeneli Televizyonu resmi sayfasına baktım Instagram'da. Şöyle bir haber dikkatimi çekti. Bakanlar Kurulu Egemenlik Günleri dolayısıyla 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında resmi tatil ilan etmiş. 9 saat önce yayınlamışlar. Ben de paylaşmış olayım. Ayın birinde okullar açılacaktı. Perşembe günü, cuma cumartesi araya girdi. Yani bu şekilde ayın 4'ünde gelecek pazar değil. Ayın 4'ünde pazar günü düşüyor. Evet, açılacak yani. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Instagram adreslerimize göz atmanızı öneririm. Türkmenelik Televizyonu sayfasını mutlaka takip ediyorsunuzdur. Türkmen FM sayfasını da bir takip edin efendim. Instagram'da güzel şeyler yayınlıyoruz, yapıyoruz. Çok çalışmalarımız var. Özellikle şiir, horyat sevenler. Gerçekten çok güzel kesitler var. Bir bakın derim.

Ne güzel bir şarkı değil mi? Bunu Melike Şahin'den bir de Mabel'den dinlemek gerçekten çok farklı. Ama ben sizlere bugün güzel bir şey okumak istiyorum. İzninizle efendim. Ey güzelliğiyle beni büyüyen yâre, yanıp kül olduğum aşka bul bir çare. Ey gözleri deniz yeşili, saçları büklüm. Senin sevgin içimi ısıtabilen kürküm. Ey cihana sultan olacak kadar güzel, hakkındır sana yazılan her gazel. Ey toprağım, tomurcuğum, fidem, benim gönlümde açan en nadidem. Ey hem masum hem gönül çelen, bir sensin beni böyle benden eden.

Eline sağlık Ali. Bunu yarın okuyacağım mutlaka. Bugünkü şiir dozumuz yeter. Çok teşekkür ederim. (0770 131 34 61) telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan arayabilirsiniz efendim. Günün sorusuna hadi cevap verin. Sizlerin cevaplarını bekliyorum. Benim hayalimde bu meslek var idi ama indi bu mesleğe giydiren. Ya da ben bu mesleği okudum, hayalimdaydı ama hayat şartları nedeniyle ben mesleğimi yapamıyorum. Başka bir meslekle ilgileniyorum dediğiniz meslek nedir? İnanmaz. Hadi bakalım cevapları bekliyorum. Sen...

Ayla Dikmen'in sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. Anlamazdın şarkısını. Şimdi efendim Zeynep bizlerden Blok 3'ün Git şarkısını istemiş. Almanya'dan bize sürekli yazan takipçilerimizden efendim. Hemen kırmayalım. Bu şarkıyı verelim.

Abla İbrahim Tatlıses'ten Söyleyeyim mi şarkısını armağan olsun. Sana ve de baldızım Ömer annesine ve de sevgili eşime, bütün güzel radyomuzu dinleyenlere. Böyle radyomuzu bu kadar içten sahiplenmeniz ne güzel. Bir kelime dünyaya bedel adeta. Çok teşekkür ederim. Hemen şarkını hazırlayayım o zaman. Seni hiç bekletmeyelim. Bir İmparator şarkısı dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden efendim devam edelim. Ben de mesaj göndermek istiyorum, günün sorusunu cevaplamak istiyorum diyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

imparatorun böyle gelmedi ya. İmparatorun en güzel, en sevilen şarkılarından da efendim. Saatler onu gösteriyor artık. İlk bir saat geride kaldı. Son bir saat içerisindeyiz. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyoruz. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merve ile Günaydın programı devam ediyor. Saat 9'da günü başlattık.

sevdalanmış. Bu arada YouTube'dan da efendim programlarımızı izleyebilirsiniz. Söyleyeyim mi, söyleyeyim mi? Bunu da hatırlatmış olalım.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir Emrah şarkısı var sırada, Emrah sevenler için. Ben de konularımıza devam edeyim. Günün sorusu hala sizden cevap bekliyor. Hayalinizdeki meslek neydi? Hayat sizi hangi mesleğe götürdü? Yazmak isteyenler arasın. Yazmak istemeyenler pardon arasın. Normal telefonumuz da açık, WhatsApp da açık. Bu arada yarın için çok farklı bir konu hazırladım.

Evet, bugünkü konularımız çok güzel. Bir tane daha var. Kuşaklarla ilgili bir haber hazırladım bugün. Z kuşağıyla başlayalım. 1965-1980 yılları arasında doğanlar Z kuşağı sayılıyor. Biz sokakta büyüdük diyen kuşak, mahalle arkadaşlığı, kasetler, Walkman'ler, sabit telefonlar, teknolojiyi çocuklukta değil sonradan hayatına alan kuşaktır.

Y kuşağı 1981-1996 arasında dünyaya gelenler sayılıyor. Tam bir geçiş kuşağı. Çocukken sokakta oynadığı, gençliğinde internetle tanıştığı, tuşlu telefonlarla akıllı telefonlara geçişini sağladı. Hem eskiyi hem yeniyi bilen bir kuşak. Y kuşağı.

Güzel bir şarkımız daha var. Şimdi diğer kuşaklara geçelim. Z kuşağı 1997-2012. İnternet, sosyal medya ve akıllı telefonlarla büyüyen kuşak. Hızlı içerik, video, müzik ve sosyal medya hayatlarının en önemli parçası. Google'a sorarım kuşağı desek yanlış olmaz. Güzel. Alfa kuşağı. Alfa kuşağı 2013-2024. Tablet, akıllı telefon, YouTube, yapay zekanın içinde doğan kuşak. Teknoloji onlar için sonradan öğrenilen bir şey değil, günlük hayatın doğal parçası.

beta kuşağı 2025-2039 henüz yeni başlayan kuşak, yapay zeka, akıllı cihazlar ve dijital teknolojinin daha da merkezde olduğu bir dünyada büyümeleri bekleniyor. Kesmedi mi? Ne korumuş be? Sönmedi mi? Sal ipini. Peki siz hangi kuşaktansınız? Ben Y kuşağıyım. 90'lıyım. Çocukken sokakta oynayan, sonradan internette tanışan, tuşlu telefonla hayata merhaba deyip akıllı telefonlara geçen bir hayatımız oldu. 90'lılar beni anlar. Ama en şanslı kuşak bizdik. Sokakta da oynadık. İnternette de tanıştık. Arkadaşlığın en keyifli olduğu dönemleri yaşadık 90'lar olarak.

Efendim, günün sorusu hala sizden cevap bekliyor. Hayalinizdeki meslek neydi? Hayat size hangi mesleğe götürdü? Yazmak istemeyenler arasın. Normalden de arayabilirsiniz. 0770 131 34 61. Bir Funda Arar şarkısı var.

Funda Arar'ın Leblebi şarkısını dinledik. Çok güzel bir şarkıdır. Umarım beğendiniz efendim. Kuşaklar konuştuk bugün. Sağlık, burçlar var, hava durumu, günün sorusu var da var. Bugün yine dolu dolu bir program sizleri bekliyor efendim. Umarım beğeniyorsunuzdur.

bugünkü burçların konusu bu hafta burçlar nasıl başlıyor haftaya? Bakalım kim nasıl başlıyor?

Evet, burçlarımızdan önce bugün çok güzel bir haber gördüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok seveni vardır bu filmlerin. Hangi filmler diyeceksiniz? Rambo karakteriyle tanıdığımız ve Rocky karakteriyle tanıdığımız iki dev isim. Efendim, hafızalara kazınan iki dev isim. Sylvester Stallone, diğer tarafta Terminator ile sinema dünyasına damga vuran Arnold Schwarzenegger. Evet efendim, bu iki isim, bu dev isim yıllar boyunca filmlerle değil aralarında bir rekabet gündeymiş. Biri diyor ben sporcuyum, biri diyor hayır ben iyi sinemacıyım ve gerçekten çok yüksek bir rekabet söz konusu. Şimdi iki yıldızın rekabeti öyle bir büyümüş ki zaman zaman birbirlerine karşı sert sözler söyledikleri bilinir.

yıllar sonra çok böyle güzel bir şey yaşanmış. Stallone o günleri anlatırken bir itirafta bulunmuş. Diyor ki o kadar birbirimizi sevmiyorduk, o kadar rakip görüyorduk ki birbirimizin boğazına sarıldığımız günler oldu. Ama bugün iyi bir dostluk kurmuşlar. Yıllar sonra bu rekabetin ardından mükemmel bir dostluk kurmuşlar. Bugün diyor geriye dönüp baktığımızda rekabet vardı evet ama Hollywood'un unutulmaz hikayelerinden biri olarak da hatırlanıyor. Gerçekten çok güzeldi diyor. Ne güzel değil mi böyle filmlerini bilirdik. Ne güzel oldu. Düşünün mesela diyor ki ben hani mutlaka işte Hollywood'da benim filmlerim daha çok izlenmesi gerekiyor. Benim sahnelerim daha iyi dediği sahnelerde mesela bunu Rocky karakteriyle diyorsa Rambo karakteri daha iyi oynuyordu. Ve yıllarca böyle Hollywood'da bir çekişme olmuş. Ama sonrasında işler tatlıya bağlanmış. Bu iki isim birlikte efendim. Güzel bir arkadaşlıktalar şu anda. Siz hangisini seviyordunuz? Biraz 90'lar 80'ler daha iyi bilir aslında. Israrla benimle olacaksın. Evlerinde araçlarında bizleri dinleyen herkese günaydın diyelim. Saatlerimiz 10-18'i gösteriyor. Efendim sanayide şu anda çalışan bütün işçi arkadaşlarımıza, ustalarımıza, çıraklara, arabasıyla şu anda başı belada olan herkese kolaylık dileyelim efendim. Otobüs, minibüs, taksi şoförlerini unutmuyoruz. Sizlere de günaydın diyelim efendim. Başkent Bağdat'tan mesaj gönderen herkese teşekkür ediyoruz.

Bugün yine çok güzel, çok özel şarkılar hazırladım. Her gün olduğu gibi. Hadi bakalım, cevapları bekliyorum efendim. Günün sorusunu unutmayalım. Çocukken hayallerinizdeki meslek neydi? Hayat şartları sizi hangi mesleği yapmaya yönlendirdi? WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz. Dursun.

Efendim, Vursalar Ölemem. Yıldız Tilbe'den dinlemeyi çok severiz ama bu da güzel olmuş. Yıldız Tilbe'nin şarkıları da ya çok hareketli ya çok duygusal.

Güzel bir şarkı daha var Mustafa Sandal'dan. Onu da bir dinleyelim. Sonra burçlara artık geçelim. Beklediğiniz yeter. Koç burcu, efendim Arapça isimlerinin okunmasını istiyorsunuz. Ben de elimden geldiğini yapıyorum. Elhamel. Bu hafta hareketli başlıyor. Acele karar vermeden biraz daha sakin ilerlemek iyi olabilir diyor. İsyan.

Evet, geçelim Boğa burcuna. Sabır diyor ki, iş ve para konusunda yeni bir gelişme gündeme gelebilir, sabırlı olun.

Herkese iyi günler demiş Hüseyin annesi. Rica etsem Sinan Özen'den Sigaramın Dumanı Sen şarkısını armağan ediyorum canım kocama demiş.

Hay hay, neden olmasın? Ama burçlara devam edelim şöyle. Geçer mi ömür? Onu da vereceğim merak etme. İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. İkizler burcuna geçelim. El Cevza, kafanızda birçok fikir var. Bu hafta bir tanesi odaklanmak size iyi gelebilir. Aşkına. Murat gelmiş. Murat Gedika. Günaydın Merve Hanım. Nasılsın? İyi yayınlar dilerim demiş. Hoş geldin Murat. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Sefalar getirdin. Geçelim Yengeç Burcu'na. Es-Saratan. Aile ve ev konuları ön planda. Yakınlarınızla yapacağınız bir konuşma sizi rahatlatabilir. Efendim, radyolarını yeni açanlar, bu hafta burçlar haftaya nasıl başlıyor konu başlığımız. Uğraşsan, Yengeç Burcu'na kadar geldik. Aslan ve Başak Burcu'nu okuyup bir şarkı arası vereceğim. Ya. Sonra kalan 6 burcumuzla devam edeceğiz.

Kaçça kaçsan da aşk... Başak Burcu'na göz atalım. El Azra, yarım kalan işleri toparlama zamanı. Küçük bir planla haftaya daha rahat geçirebilirsiniz diyor. Anlamasan da canımı dağlayıp acıtsan da seni affetmek bile güzel ya. Efendim, 6 burç arası bir mola verelim. Bir istek şarkımız vardı. Hüseyin annesini de bekletmeyelim, onu bir verelim. Sonra kalan 6 burcumuzla devam edeceğiz efendim. Bakalım burçlar bu haftaya nasıl başlayacak? Günün sorusunu da tekrar edelim. Ya bugün aslında söz sizde, çocukluk hayalinizi merak ediyoruz. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderin. WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz. Normalden de telefon edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Çocukluk hayaliniz olan bir meslek var mıydı? Ben bunu hayal ediyordum ama hayat şartları ya da bir şekilde başka bir meslek edindim. Şu anki mesleğim bu ama hayalimdeki meslek buydu dediğiniz meslek hangisi?

0: Bu arada Murat, dikkat ediyorsan sen ne zaman mesaj yazsan mutlaka bir duygusal şarkı geliyor.
1: Masum çocuk gibi her şeyim.
0: O günden Murat dedi ki ben duygusal seviyorum ama istemeyeyim hani kimsenin moralini bozmayayım. Ne zaman mesaj yazarsa mutlaka duygusal şarkı çalıyor. Nasıl bir tesadüftür bu?

Murat demiş ki, Murat Gerika, benim çocukluk hayalim ya memur olmaktı ya gazeteci olmak ama şimdi telefoncuyum. Güzel bir meslek. Murat bir şey sorayım, telefon satışında mısın? Teknik olarak telefon mu tamir ediyorsun? Böyle olursa ilerleyen günlerden seninle bilgi alalım bu son iPhone'la ilgili. Ama şimdiki de güzel meslek bence. Şu anda viral olan mesleklerden bir tanesi. Sigaramın dumanı sen şarkısını Sinan Özen'in sesinden dinledik. Hüseyin annesinin isteği üzerine. Şimdi Gülüm Benim şarkısıyla devam edelim. Ve kaldığımız 6 burcumuza şöyle bir göz atalım. Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 10.35. Güzel. Şirket temsilcisiymiş Kerkük'te arkadaşımız. Kendisinden bilgi ediniz o zaman ilerleyen bölümlerde ihtiyacımız olduğu sürece.

kalan 6 burcumuz terazi, el mizan, ilişkiler ve iletişim ön planda. Kendi isteklerinizi de daha fazla önemseyin demiş.

radyolarını yeni açanlar, burçlarımızda efendim Akrep Burcu'na kadar yetiştik. Bu hafta burçları neler bekliyor? Konu başlığımız buydu. Yeni bir haftaya başlarken son 4 burcumuz

Yay burcu, el kaosla devam edelim. Yeni planlar ve yeni insanlar haftanıza hareket katabilir. Fırsatları değerlendirin ama acele etmeyin, başınız belaya girebilir demiş.

Oğlak Burcu elcedi, iş ve sorumluluklar yoğun. Sabırlı olursanız önemli bir işi sonuçlandırabilirsiniz. Fakat sabırlı olmazsanız istediğiniz iş güzel sonuçlanmaz demiş. Son iki burcumuz. Bugünkü cevaplar çok güzeldi. Cevap veren herkese çok teşekkür ederim. Memur olmak isteyen, gazeteci olmak isteyen, doktor olmak isteyen, öğretmen olmak isteyen, şu anda farklı mesleklerde olan, birçok arkadaşımız cevap verdi. Programımızın sonuna doğru geliyoruz ama son kez sorayım. Cevap vermek isteyen arkadaşlarımız arayabilir, mesaj atabilir. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Dedik ki uşaqlıqda hayal etdiyimiz bir meslek var idi. Var isə bu naxsı mesleği idi. Ve indi naxsı mesleği edisiniz. Daha doğrusu naxsı mesleğe sahipsiniz.

Efendim, gelelim Kova burcuna. Beklenmedik bir gelişme planlarınızı değiştirebilir. Bu hafta biraz esnek olmak işinize yarayacak. Güzel bir hafta başlıyor demiş. Eldolu inşallah. Benim burcum. Evet, son burcumuz Balık burcu.

0: son burcumuza gelelim. Balık burcu. Balık burcu Elhut şöyle diyor. Kendinize ve duygularınıza zaman ayırmanız gereken bir hafta. Biraz sakinlik size iyi gelecek. Koray Avcı isteğimiz var ama bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo.
1: Alo. Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum. Allah razı olsun. Siz necesiniz?
0: Sağ olun Yusuf Babas, hoş geldin. Sen necesin?
1: Allah razı olsun.
0: Selsu'dan tanıdım. Baştan gözlerine gelip sen.
1: Şu ağırım olsun.
0: Emrela.
1: Ali gelmeden bir güzel mani.
0: Hı-hı.
1: Armağan olsun.
0: Evet. Bəli. Sağ olasan.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ olasan. Ali babası memnunum senden telefon ettiğim için. Allah'a emanet ol. Allah kuvveti versin. Allah'a emanet ol. Güle güle. Hoşça kal. Evet efendim, telefon bağlantımızı da aldık. Güzel bir şarkı hazırladım. Şöyle biraz başa alayım. Murat, benden de sana gelsin.

Koray Avcı ve Anıl Şanlı Elden. Efendim, Mevlam birçok dert vermiş şarkısını dinledik. Şimdi Yusuf Babası'nın isteği üzerine bir Ali Benne manisi eşi dağı. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru da geliyoruz efendim. Bugün neler yaptık, kuşakları konuştuk, burçları, ilginç bilgiler verdik. Günün sorusu vardı. Biraz film konuştuk.

Hüseyin annesi de diyor ki öğretmen olmak istiyordum ama şimdi ev kadınıyım demiş. Dünyanın en güzel mesleği değil mi? Annelik yapmak, evde olmak. En zor, en güzel

Bir mesajımız daha var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Günaydın demiş. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın Ersan kardeşim? Umarım iyisinizdir. Bizden bir şarkı istemiş. Armağan etmek istiyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime ve tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize güzel bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. Baştan gözlerine. Son iki istek şarkımız var. Kimseyi kırmayayım. Şöyle hemen hazır edelim. Tamam. Sevdiğimiz bir şarkı. Birlikte dinleyelim efendim. Buray'dan bir şarkı. İstedi bizlerden Murat Gedika. Hay hay. Hemen verelim. Sonra da Ersan kardeşim senin isteğini vereceğim.

Evet, son istek şarkımız da gelsin efendim. Az önce mikrofonumu kapatmıştım. Genelde ben kapatmam. Bir anda konuştum, baktım mikrofon kapalı. Neyse, son istek şarkımızı da efendim alalım. Güzel dinleyelim istek şarkımızı. Son istek şarkımız Ersan Sorani'den oldu. Benden bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah nasip kısmet ederse buluşmak dileğiyle diyelim. Sizleri çok seviyorum.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız, müzik sevenlerimiz, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve bu güzel tabii ki de günde de pazar günde sizlerleyiz. Nostalji Kuşağı programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Şu an canlı olarak bizleri dinleyebilir ve Facebook sayfasından da izleyebilirsiniz değerli takipçi arkadaşlar. Ve hepinize hayırlı günler diliyoruz, her şey gönlünüzce olsun diyelim ve en güzel şarkılar size için gelsin, hayırlı dinlemeler.

Evet arkadaşlar, tabii ki de bu güzel günde güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz programımız içerisinde, Nostalji Kuşağı programımızda. Ve bugün çok güzel seçmiş olduğum şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz. İnşallah tabii ki de zevkinize uygun olacak şarkılarda ruhunuzu ve kulağınızın pasını silecek güzel şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz. Ve inşallah da bu güzel şarkıları da beğenirsiniz sevgili arkadaşlar diye umuyorum inşallah. Eminim ki siz benim şarkı seçimlerimi her zaman beğenirsiniz. Ve şimdi beğeneceğinizi umuyorum sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel tabii ki de günde, pazar günde saatlerimiz 1'i gösteriyor. Ve dilerseniz hemen başlayalım güzel şarkılarımızı dinleyerek sevgili arkadaşlar. Fazla sözü uzatmayalım. Yalnız buradan bizi dinleyen bütün dostlarımıza, ta Telafer'den Mendik'e kadar bizi dinleyen bütün Türkmeniliğe selamlar olsun diyoruz. Ve Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Dilerseniz hemen ilk şarkımızla başlayalım sevgili arkadaşlar. Ebru Yaşar ve İsmail Yekan'ın seslendirmiş olduğu Seni Seviyorum Niyar adlı şarkısı 27 Ekim 2008 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımız size için geliyor. İlk şarkımız düet şarkı oluyor. Ebru Yaşar ve İsmail Yeka, Seviyorum Seni Yar adlı şarkımızı dinliyoruz.

Her şeye rağmen sevdiğim seni bekleyen biri var dedik ve bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar. Ve şu an Facebook sayfasından bizi takip eden bütün takipçi arkadaşlarımıza hayırlı günler diliyoruz. En güzel şarkılar size için de gelsin diyoruz. Ve Burak Erbilli selamlar hanımefendi, hoş geldin, iyi yayınlar dilerim diye yazmış. Teşekkürler, hoş bulduk. Sen de hoş geldin Burak Erbilli. Buradan bütün Erbil halkına sonsuz saygılarımızı iletiyoruz ve güzel şarkılarımız da size için gelsin diyelim. Ve sırada yine güzel bir şarkı var. Hemen dilerseniz hep birlikte dinleyelim. İntizar'ın sesinden olacak sevgili arkadaşlar. Hangi şarkısı? Geçen yıl bu zamanlar Ahmet Selçuk İlkan'ın unutulmayan şarkılarından biri olan bu güzel şarkı İntizar kendi sesiyle ve tarzıyla, yorumuyla seslendirmiş. 22 Aralık 2016 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş. Dilerseniz gidelim hep birlikte dinleyelim. Geçen yıl bu zamanlar adlı şarkımız size için gelsin. İntizar'ın sesinden iyi dinlemeler.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik. İntisar'ın sesinden geçen yıl bu zamanlar dedik sevgili dostlarımız. Bir kez daha sonsuz sevgilerimizi iletelim. Radyolarını açıp bize dinleyen bütün dinleyicilerimize, özellikle de Facebook sayfamızdan bizi takip eden bütün takipçi arkadaşlarımıza iyi dinlemeler diliyoruz. Ve şu an sürüş halindeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza, taksici arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler ve Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin inşallah diyoruz. Ve Nazlı Terzibaşı iyi akşamlar merhabalar diye yazmış. Sana da iyi akşamlar merhabalar diyoruz Nazlı. Ve Burak Erbilli sanırsam Horyat yazmış, daha sonra göz atıp okuyacağım yanlış okumamak için sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz ve geçelim diğer şarkımıza, bekletmeyelim müzik sevenlerimizi. Kimin sesinden olacak? Adnan Şenses'ten olacak. Usta şarkısı. Eminim ki bunu, bu şarkıyı hepiniz seviyorsunuzdur Usta. Dilerseniz bu güzel şarkıyı dinleyelim. 12 Mart 2003 senesinde seslendirilmiş değerli sanatçı tarafından. Dilerseniz bu güzel şarkıyla hep birlikte dinleyelim ve sizleri baş başa bırakalım. Ve ne diyoruz? En güzel dinlemeler, en güzel şarkılar siz sevgili müzik sevenlerimiz için gelsin.

böyle yaşamaktan bıktım be usta dedi Adnan Şenses sizler için. Ve Burak Erbil arkadaşımız Horyat yazmış, hemen onu okuyalım, paylaşalım. Gül ağlama gül bize, ele diken gül bize, gül olanın yüzünde gül açılır gül bize. Elva sağlık, teşekkür ederiz. Altta da yazmış ki insanlara değil vefasızlara güvenmeyeceğiz. Herkesin bu alemde bir misyonu vardır. Onların görevi de güven emmek, insanın asli unsuru, özü olduğunu öğretmesi. İnsana vefa çok yakışıyor. Vefasızlar düşünsün diye yazmış. Aynen arkadaşımız, teşekkürler. Muhammed İrfan Burhan da iyi günler. Sana da iyi günler arkadaşımız. Diğer arkadaşımız da Doha sanırsam, yanlış okumak istemiyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler, sana da iyi günler diye yazmış arkadaşımız. Face'ten teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ve Burak arkadaşımıza teşekkür ediyoruz yazmış olduğu Horyat için. Ve Adnan Şenses'ten güzel bir şarkı dinledik değil mi arkadaşlar? Tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor. Güzel şarkılarımızı da dinlemeye devam ediyoruz. Dilerseniz yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz, ben söyleyeceğim. Ferdi Tayfur'un sesinden olacak. İçim yanar yanar diyecek ve bu şarkıyı da ne zaman seslendirmiş? 1994 senesinde seslendirmiş bu güzel muhteşem şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla güzel yine bir şarkıyla sizlerle olacağız. Tabii ki de radyonun başından ayrılmayın. Radyonun sesini veren özellikle tur şoförleri arkadaşlarımız ve sürücü arkadaşlarımıza diyoruz ki sesi verin, güzel bir şekilde şarkı odaklanın, böyle anılara, hatıralarımıza doğru gidelim.

Şimdi yanar yanar. Ve bu güzel şarkımızı tabii ki de dinledik sevgili dostlarımız. Diğer şarkımızı dinlemeden önce Mumin Yılmaz merhabalar. Barış Manço'dan bir şarkı istemiş arkadaşımız Mumin Yılmaz. Buradan ilk öncelikle eline sağlık mesajın için diyorum arkadaşımıza. İstekler programı değil, nostalji kuşağı arkadaşımız. O yüzden seçmiş olduğum güzel şarkıları ben sizlere armağan ediyorum. İstekler programımız tabii ki de hafta içi her gün var. Sabah ve akşam saatlerinde istekler programımızı sunan meslektaşlarım var. İstekte bulunabiliyorsunuz. Cumartesi günü akşamları da ben sizlerle oluyorum istekler programında. Ve bu sıradaki şarkı o zaman sana gelsin Mumin Yılmaz arkadaşımız. Ve şu an bizi dinleyen, takip eden bütün arkadaşlarımıza armağan olsun diyelim. Ve hemen diğer güzel şarkımızı dinleyelim. Çok sevdiğim şarkılardan biri sevgili dinleyenler, gerçekten. Aslında ben bütün şarkıları seviyorum, özellikle de duygusal şarkıları. Ama bu şarkının yeri bir başka, çok da seviyorum. Hatırası da bende çok. O yüzden de bugün sizlerle dinlemek istediğim Nostalji Kuşağı programımızda. İnşallah beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz ne mutlu bana. Kibariye'nin sesinden olacak sevgili müzik sevenlerimiz ve Kibariye'yi seven sevgili dinleyiciler. Ecel olsun senden bana başkası diyecek. 13 Ekim 1989 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel, muhteşem şarkımızı dinleyelim. Ölümünü sevenler için gelsin diyelim.

0: Ecel olsun bana senden başkasız.
1: Ecel olsun bana senden başkasız. Söze bakın, yani ne kadar güzel bir söz. O kadar seviyor ki diyor ki senden başkası bana ecel olsun, ölüm olsun. Yani ölümünü o kadar seviyor. Allah böyle sevgiler her zaman daim etsin inşallah. Hiçbir zaman böyle iki kalp birbirini seviyorsa Allah ayırmasın. Araya da karı kedilerin girmesine izin vermesin inşallah diyelim sevgili dostlarımız. Buradan hemen bir güzel horyat gelmiş değerli abimizden Türkeş Muhammed Tuzlu'dan. Buradan sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik abimize. Çok güzeldi. Göz attım ben şarkını dinlerken. Çok beğendim. Dost üstüne de hemen paylaşağın. Yanlış dokunmak istemiyorum. Bir dostum var yüzsüzdü. Hayatı gündüzsüzdü. Ya niyetler bozulup ya ekmeğim duzsuzdu. Bana gel ekmeğim duzsuzdu. Çok sağ ol, teşekkür ederim bu güzel hayatın. Çok güzel yerinde geldi. Sevdim özünü. İnşallah kaydederim özünü. Yeri gelende paylaşırım. Safhamda inşallah. Ve teşekkür ederim abimize. Buradan da Meryem merhaba. Türkmanlar merhabalar Meryem arkadaşımız. Teşekkür ederim. Bizleri şu an takip eden arkadaşlarımız var Facebook sayfamızdan. Güzel horyatlar da yazdılar. Teşekkür ederek göndermiş olduğunuz, yazmış olduğunuz horyatlar için. Güzel duygusal şarkılarımızı dinledik, duygulandık, eskilere gittik. Belki de şu an bu şarkını dinleyenler varsa belki de gözleriniz dolup yığlayıp siz de bilmem. Onu tabii ki de hangi anılar var bu şarkıda sizlere hissettiren. İndi dilerseniz bir kez hareketlenin sevgili arkadaşlar. Duygusallık besleyin. Bir kez öz özümüze gelin. Modumuzu değiştirin. Güzel, neşeli, hareketli bir şarkı dinleyin. Bu şarkımıza kimin sesinden olacaktı? Ceylan'ın sesinden Antep'in hamamları diyecek. 15 Mart 2007 senesinde bu şarkını seslendiripti. Seslendirdiği ileride gerçekten herkes bu şarkını çok da sevdi. Arabada dinlediler. Dışarıda olsun. Ben de dinlerdim gerçekten. İndi dilerseniz hep birlikte gedağın dinleyin. Hareketlenin bir kez sevgili arkadaşlar. Ne desiz? Sizler için gelsin ve şu an bizleri dinleyen bütün hanımlarımıza darmağın olsun diyeğin. Hayırlı akşamlar diyeğin. Ve sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik bütün hanımlarımıza, beylerimize. Allah sizler saklasın inşallah.

Antep'in hamamları dedik. Ceylan'ın sesinden bu güzel şarkımızı da dinledik. Ve tabii ki de Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ve güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Buradan da şunu da belirtmek istiyorum. Facebook sayfamızdan mesajla gelmiş arkadaşımızdan. Bizden Türkmen Cemal istiyor. İstekte bulunan arkadaşlarımız var. Belirtmek istiyorum, istekler programı değil. Özür dilerim çünkü programımızın formatı Nostalji Kuşağı. Seçmiş olduğum güzel şarkıları tarihiyle çıkış, seslendirilmiş tarihiyle birlikte size dinletiyorum bu güzel şarkıları. O yüzden özür diliyorum isteklerinize yer veremediğim için. Sakın bana küsmeyin. Çünkü programın formatı bu. Ve kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Geçen günlerde de dedim bazen nostalji şarkılarımızın yeni versiyonunu seslendirmiş olan sanatçılarımızın şarkılarını da size dinlettireceğim demiştim. Şimdi o şarkılarından birini hep birlikte dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak? Aynur Polat ve Serdar Ortaç'ın düet yapmış oldukları güzel bir şarkı var. Ve bu şarkıyı da bizler kimin sesinden çok dinledik, sevdik, tanıdık. Sibel Can'ın sesinden Padişah adlı güzel şarkımızı seslendirmişler. Kendi tarz ve yorumlarıyla yeni versiyonla 29 Temmuz 2020. 26. Dilerseniz hemen gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız. Size için geliyor bu güzel şarkı sevgili müzik sevenler.

Bu kadar güvenme hiç kendi kimse şah değil, padişah değil. Gerçekten de bazı insanlar kendine o kadar çok güveniyor ki o kadar gereksiz şeyler yapıyorlar ki zannediyorlar ki padişah, sultan onlar, dünya onlara kalacak. Ama bu dünya kimseye kalmayacak sevgili dinleyenler, arkadaşlar. Bunu bir anlayalım, anlamayan varsa anlasınlar. Bu dünya ölümlü dünya. Hepimiz göçüp gideceğiz. Malı da, varlığı da, parayı da, pulu da, her şeyi. Hatta evlatlarımızı, sevdiklerimizi koyup gideceğiz, göçeceğiz bu dünyadan. O yüzden de her zaman güzellik, iyilik, mutluluk, tebessüm saçalım etrafımızdaki öteki dünyamıza, güzelliğimizi götürelim inşallah. Ve güzel hareketli şarkımızı dinledik. Şimdi de sırada güzel bir şarkı var. Gerçekten söylüyorum, bu şarkıyı her sabah kalktığım zaman illaki arabada dinleyeceğim. Buraya geldiğimde Türkmen FM radyosuna gelirken bu şarkıyı dinlemem lazım ki böyle bir kendime geleyim, uykudan ayılayım diye. Bu şarkıyı her gün dinliyorum. Bir gelirken, bir eve geri dönerken bu şarkıyı dinliyorum. O yüzden dedim ki bugün illaki hep birlikte dinleyeceğiz. Özcan Deniz'in sesinden olacak bu güzel şarkı. Seviyorum bu şarkıyı. Başka şarkılar da var. Onları da ilerleyen programlarda paylaşacağım. Arabada dinlediğim, sevdiğim eski nostalji şarkılarını. Özcan Deniz, size için derin duygular besliyorum sana karşı diyecek. Ve bu şarkıyı da 22 Mayıs 2002 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Kesin olarak ben eşlik edeceğim bu şarkıyla. İstiyorum ki sizler de eşlik edin. Özellikle şu an evde beni dinleyenler, araçlarında, iş yerlerinde olan arkadaşlarımız varsa mırıldanabilirsiniz böylece. Dilerseniz hep birlikte gidelim, bu güzel şarkımızı dinleyelim. Derin duygular besliyorum sana karşı diyoruz. Hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkıyı. İyi akşamlar diyorum. Bizleri takip eden, dinleyen bütün arkadaşlarımıza, canlı yayınımızı izleyen bütün dostlarımıza selamlar olsun. Selafer'den Mendi'ye kadar sonsuz sevgi, saygılar Erbil'e, Süleymaniye, Bağdat'a.

şarkı. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Konuşarak anlatamıyorsunuz aşkınızı, bu şarkıyla da anlatabiliyorsunuz karşınızdaki sevginize, sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Tabii ki de sırada yine güzel bir şarkımız var. Nostalji Kuşağı programı sunumuzu ile devam ediyor en güzel şarkılarla. Ve şimdi de Yaşar İpek size için ne diyecek? Sarılınca sana diyecek. Ve bu şarkıyı da 2015 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Güzel şarkımızı dinledik. Yaşar İpek'in sesinden Nine Terzioğlu. Yaşar İpek'in çok güzel parçaları var. Güzel şarkı da yazmış. Teşekkürler beğendiğin için Nine Terzioğlu. Ve diğer hemen şarkımızı dinleyelim. Çünkü az bir süremiz kalmış sevgili arkadaşlar. Hemen kısacık bu sürede şarkılarımızı dinleyelim. Diğer şarkımız da Azer Bülbül'ün sesinden olacak. Çoğu gitti, azı kaldı. 1995 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim. Eminim ki bu şarkıyı hepiniz seviyorsunuz. Ve dinliyoruz bu güzel şarkıyı.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik. Sevgili dinleyenler, Azer Bülbül'ün sesinden güzel şarkımız sizlerle oldu. Ve programımızın da sonlarına doğru gelmişiz ne yazık ki. Ve son olarak güzel bir Urfa türküsüyle sizleri baş başa bırakacağım. Kazancı Melih'in sesinden olacak, Nemrud'un kızı. Besteci Arif Çelik tarafından 1982 yılında bestelenmiş ve Kazancı Medin'in albümü kaydı olarak ise de 2002 yılında 26 Nisan'da seslendirilmiş bu. Özellikle de Urfa gecelerinde seslendirdiği için daha fazla dinlenilmiş, sevilmiş ve piyasaya çıkmış bu güzel türkümüz. Dilerseniz bu güzel Nemrud'un Kızı adlı şarkımızla size baş başa bırakalım. Biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah programımızı içerisinde güzel şarkıları dinlediniz ve beğendiniz. Eğer öyleyse ne mutlu bana sevgili arkadaşlar. Allah kısmet ederse tabii ki de yine aynı saatte, saatlerimiz biri gösterdiğinde Nostalji Kuşağı programımızda sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Söylediğim bir söz var, her zaman söylüyorum. Ne diyorum? Sizi sevene, sevdiklerinize iyi bakın. Gerçek sevgiyi bulduğunuzda dört elle sanın, o sevgiyi hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü kaybedersiniz, gerçek sevgiyi bir daha bulamazsınız sevgili arkadaşlar. Ve güzel şarkımızı size baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık, her şey gönlünüzce olsun diyoruz.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım, olur olmaz kapı çaldım.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

ne kadar güzelsin. Kendine özgü ve özelsin. Gözlerinizdeki anlam eğer biraz anlıyorsam, çok üzülmüşsünüz ama korkmayın, çözmüşsünüz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Var mısın? Var mısın? Var mısın?
2: Engelleri aşmaya.
1: Var mısın?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çeker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Biz seninle sevgili. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence sana siyah artık mosmor.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: gidemem. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Aşağımız felosunda Caluva kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri izleyenler. Malumuzdur, Türkmen FM Uydu Radyosu 7 günde bir programı her hafta pazar günleri saat 9'da sizlerle canlı yayında olmaktadır. Bu hafta çok değerli ve çok kıymetli bir sanatçımız misafirimizdi. O da Erbil diyarından Bilbil'in Erbil'in şakrak bilbili, öten bilbili kardeşimiz Mehmet Nazar olacaktı. Diyarımızın hoş gelipsin.
2: Hoş bulduk. Safalar getiripsin. Sağ olasın.
1: Mehmet Nazar bir aralar aradan itti. Ortada yok idi. Bir güne kısmet oldu. Hamdolsun bugün programımıza misafir ettik seni. Bundan önce Mehmet Nazar'ı çarşıda çok az görürdük. Ama bu son zamanlarda takip ediyoruz Mehmet Nazar. Çarşıya gelmeyi, hafleleri, eğlenceleri, toyları devamlıdır. Bunun bir nedeni koysav, o ortadan itmeği, bir de sahaya gelmeği. Onu bir konuşsa bizim.
2: Asıl aslında diyor, buradan saygı selamımızı bütün bizi izleyenlere. Ben sahadan itmedim, geri dönmedim. Bu. Ama ne tür dilden olsun, önemli olan hizmet ettim ben. Hafta 7 günde 10 yerde canlı müzikim vardı. Bir ayağım Erbil'de, bir ayağım Süleyman'da, bir ayağım Türkiye'de. He. Onun da üstüne gün var idi, 5-6'da eve dönürdüm. Saat 7'de kalk, 8'de kuleye git. Biraz yorgun idim.
1: Doğru. Yani hem... Allah kolaylık versin.
2: Sağ ol size de.
1: Zaten biz programdan önce, sen gelmeden de önce konuştuk. Dedim Mehmet Nazar kardeşimiz çok aktifti, çok çalışkandı. Devamlı, çalışmaları devamlıdır. Zaten de biz, yani ihtiyacımız var böyle insanlara, böyle sanatçılar daimen aktif olsun. Daimen çalışmağından cari kalmasın. Hakikaten Allah kolaylık versin. O da bir yorgunluktu.
2: Yorgunluktu. Bizim başarılı olmağımızda bir onlardan sözü sayavuzda da, milletin sayasında da. Ben bir il içinde 4 madde etmişim. Biri Türkçe, biri Kürtçe, biri Türkmence. Yani bunca dile hizmet etmek zaman ister.
1: Zaman ister. Hem de yorgunluk ister. Allah kolaylık versin. Ben diyorum yani. Ben tebrik ederim seni.
2: Sağ olasın.
1: Çalışmaları devam. Ben Mehmet Nazar son zamanlarda neyden meşguldu? Onu bir konuşsal eğitim tarafından okulu bitirdi. Yani bir böyle kısa zasına öz hayatından, öz geçmişinden bir kez konuşsal bizim için.
2: Ben Muhammed Esad Muhammed tanınmış Mehmet Nazar Erbil'le Erbil'in eski sokaklarından tacil mahallesinde dünya gözü açmışam. Babam Erbil halkıdır, nenem Altın Köprü halkıdır. Buradan saygı selam bütün Altın Köprülülere.
1: Bütün Erbil halkına
2: bütün da saygı selam. Fark etmez. Evet. Bütün Türkmeneyli milletine. Mahadım bir de Fulünce Milano musika kısmını bitirdim. Müzik bölümü, müdahaleti. Aman çok sese önem verirdim.
1: Doğru. Bir de bir şey yadıma düştü kardeşim Mehmet. Yani. Mehmet Nazar. Tabii Nazar işinden dolayı bu soyadı kullandı.
2: Yoksa babam Nazar'ıydı. Baba özümde Nazarlık etmiş ha.
1: Ha, bunun bir sıkıntı çekmedi. Ben vaktinde bizim Mehmet Nazar karşıyla. Yani aynen bu soru sordum. Senden de bu soru sorum. Yani. Bir sen Mehmet Nazar mesela senden yaş olarak senden büyüktü. Senden önce bu sahadaydı. Yani evet. Mehmet Nazar'ı bir bütün Türkmeniyeli tanırdı. Türk dünyası tanırdı. Evet. Sen bu adı kullananda o Mehmet Nazar, o da Mehmet Nazar. Bir sıkıntı çekmedi umunda.
2: Buradan saygı selam bir ucu üstadımıza. O manım bir ucu abim kim sahili. Onidan üstadlardan Türkiye'de konser verdik, tanıştık. Hiçbir sorun da çıkmadı çünkü. Mehmet Nazar Arapça'da var. Sanatı.
1: Doğru. Bilmiyorum, bunu... Bir senadı, ben bir şeye dikkatim çekti.
2: Yani.
1: Yani sen sahaya gelmeden önce biz sadece Muhammed Nazar diyardık. Muhammed Nazar Erbilli. Sahaya geldikten sonra başladık. Muhammed Nazar Çarşıgülü, Muhammed Nazar Erbilli. Yani bir fark olsun ortada. Bundan önce o Çarşıgülü kelimesini kullanmırdık. Ama sen sahaya geldikten sonra Muhammed Nazar Erbilli, bir de Muhammed Nazar Çarşıgülü. Hatta bu fark bizler nakış sanatını kazıyorduk.
2: Önemli olan hizmet etmekti bence. Onu da gözlerinden öperim. O da çok sevdiğim sanatçılardan bir ve ucu ustadı. Öz ustadımla da bildim hepsini. Önemli olan boş kalmak.
1: Doğru.
2: Kalmamak.
1: Doğru. Doğru.
2: Hizmet etmek. Ama aynı isim olsa, aynı lakab olsa.
1: Biz daima görürük Muhammed Nazar Erbil kardeşimiz. Hani konuştuk da. Çok çalışkan, çok çalışı. Sabah harcırı ister Erbil'de olsun, ister Çarşı'da olsun, ister Türkiye'de olsun, ister Süleyman'da olsun. Çalışma o devamlıdır. Allah kolaylık versin.
2: Sağ olun.
1: İyiydi, ben isterim, haz edirdim sen sasvi dünyanın ondan sonra ama işte, lafın gelişi. Sana tabii mazlar rızık. Yani bu sanatın ardından bir rızıktaysan. Yani sadece besmin ardından rızkı yoksa başka şeyler de var. Bunu isterim bilim.
2: Yani sanattan başka
1: ha.
2: Varımdan.
1: Evet.
2: Varımdan.
1: Ha, yani sanattan başka sadece koyduğun sadece sanatın rızkını gösterişmeyip sen sanatın içinde de başka şeyler var.
2: Sanata girmeden de avaltır. Her çalışkaydım. Maddi durumumuz da elhamdülillah çok iyiydi.
1: Allah bereket salsın.
2: Amin etmeyin. Hepimize inşallah.
1: Ne güzeldi. Biz bir sanatçımız madde tarafından çok üstün olsun. İmkanlı olsun. Bu bizim için bir avantajdı. Bizim için bir gurur duymaktı. Biz Hazretleri bütün sanatçılarımız ihtiyaç olmasılar. Daimen madde tarafından eskileri olmasın. Sadece o açmacı sanat yolundan kazanmaz. Ama bizim bazı sanatçılarımız var. Sen de bilsen bunu. Benden daha iyi bilsen. Bazı sanatçılarımız var. Sadece mazda rızkı ve sanatı. Mani çağırmaktı. Ecilenzadı. Toydu. Onun dişinde başka bir celeri yoktu öz için.
2: Söz doğrusuna göre insanın öz şeyindeydi. Şimdi ben bir yollardan bu derece bes eclenci edim, canlı müzik edim, toyacı edim, yığıştırım. Yenici şeylerim var. Yani bilmiyorum. Türkçe'de bir klip yaptım.
1: Gördük.
2: Sözün bestesini aldım. Klipi yapan da buradan saygı selam Ali Eşitmezdağ'dı. Mahsun Kırmızıgül'ün İbrahim Tatlısas'ın bir üç sanatçıların video kliplerini yapıp da güzel bir şey yaptım.
1: Ha. Ama ben seni gördüm yani çok özür dilerim. Boynum da azı değil. Bir yerde hasutladım seni. Diyeyim de sana nice hasutladım. Bülent'in konserine gitmişti Bülent Ersoy'un. Ben de Bülent Ersoy'un hayranlarındanım yani. Subhanallah ne çıkar Türkiye'ye gitmiş kısmet olmayıptı. Ama çok güzel bir konserdi. Dikkat ettim. Bülent okudukça sen de özüyle okurdu o şarkını. Biz sırada bir Kerem var. Kerem'den ait birinci koyduk. Bilsen Erbil halkı Kerem usulüyle çok meşhurdular. Sanatçılar Kerem usulünü çok seviyorlar. Ve iyice aslında da okurlar özün. Biz hazırladık o Kerem'i Muhammed Nazar Erbil'in ağzından yaşadığın. Ona da dayanan bir beste. Adı Celen'de Kanaklar gözüm. Bu sözü kime aitti?
2: Sözü bestesi bir üçün sanatımızın torunu, Mışko'nun torunu, Yaşar Mışko'nun oğlu Murat Yaşar.
1: Murat, buradan sevgimiz sayımız. Allah affetsin sayımız. Yaşar ve Mışko'nun da Allah affetsin mazarlarını ürle dolsun ya Rabbi.
2: Bütün ölülerimizin ya Rabbi.
1: Dinyağınızın.

Çınardan götürəm yonsuzun olsun. Ağızdan içərəm ay xalikim barsızın olsun. Dünya malım sizə vermişəm, qoysuz olsun. Amma bağımızda bir üçün var, o gün mənim olsun.

Dertlim annen çakmış yeri yer yer yere yere boyadınım. Eyleme asılmış sen eyleme eyleme. El alam allar girersen karan bağlama. Kapım bağlayam oğlam bir cinat saranlama. Yeri diğer yeri yeri yere boyadınım.

0: Çoxdur.
1: Kimlərə də verəcəkləri özlər də iyi bilirlər.
0: Hə, tamam, bir sənəcə. Mənim yanımda əlaqatın önəmi yoxdur. Məsələn, sən bir şairin həzr etsin sözünü oxusun. Oxuyasın yani. Yani telefonu açıp özünə o getsə o yanına muhakkak səni deməyəcək yox. Sən sevilənsən, sonra öndə gələn sənətçilərimizdənsən. Şair də həzr edər bir ünlü sözün bəstədiyi oxusun. Yani bu çox önəmli bir şeydir. İşte necə deyək, kazan üzdaş üzərinə durar. Oxucu, şair, bəstəz. Bunlar hər üçü də dörd-dörddə olduğu zaman muhakkak kaptıracaqdır, millət sevəcəkdir o bəstəni. İşte seçənək de o yanıda kalır. Çox, çox sözler var. Mesela sənətçi deyir, mənə dəqmir, mən bunu istən oxuya bilməm. Mən sənətçi her zaman istən oxuduysa, duyğularıyla oxuduysa o şarkını, muhakkak güzel oxuyacaqdır özü. O da sənu hayatı var, yoxsa sənu olayları var, dəqinən bir şey isə, muhakkak onu oxuyacaqsın.
1: Oxuyaram. Bazen de üstadı bir şey var burada. Mən dediğim kimin. Ola bilim mən tarifim olmayıb o şairden ya da birbirimizden uzağıq. Yani bu B3, onun içi de B3'lükdür. Mən bulsa, rakam bulsa, yerim bulsa. Deyse bunu yazmışam, sənə uyru. Həz edirəm oxuyasan, oy baştan gözden. Ya da mən gedim kapısına. Bu B3'lükdür. Oxuyayım, ne var?
0: Özü kapıya gitmek saymayalım özün. Bir sənəcə, hani bir hakikat var. Silsilətül müraciə. Yani insan sənətçi gerek kimi özü istəsin şairdən. Şair, yani o söz olmasa sənətçi o bəstəni oxumaz. Onun yanında da müzisyen bəstəci elə mülahim koydu yağın. O da yani bunu muhakkak sənətçi gedəcək istəyəcəkdir.
1: Doğrudur.
0: Tamam.
1: Mən yanlış anlaşılmasın. Böyle dedim, yanlış anlaşılmasın.
0: Yok yok, yanlış değil ki. Mən haz ederim, tarif edelim her şeyi tarif.
1: Mən kuliyamı bitirmekten sonra çok şey özgürlendim akademide. Musikanın dili yoktu.
0: Yoktu.
1: Notadı.
0: Doğru.
1: Ya Avrupa'da çı fırkadı. Bazen cırma fırkadı.
0: Doğru.
1: Doğru çıxırlar. Ya da bir barabar çıxırlar. Dil birbirinden bilmirlər. Bilmir, ama notanı bilirlər.
0: O notanı
1: okurlar. Doğru, doğru. Mən de zaxt edə bilmem bir şair edeyim. Filan cüntü belə bir şair istirəm. Yaz ben için düz bəstəliyim. Böyle şey o olabilir ilham gəlsin bəsinə. Ama tamam hanı öz cövlüydən istədiyi kimi bir şey olsun. Hani sən zaxt edəsən bəsinə. Çünkü bəstə var görürük. Bir ara kallı. Bəstə də var.
0: Sportodur. Hemen yanar sönər. Doğru.
1: Biraz bəstə də var valla. Bak eski bəstələrimiz maşallah.
0: İndiyə kimin. Ömrü kalıbdır. İşte o başarılıdır. O başarılı kazanmak İndiyə kimi kalıbdır. 30-40 ildir. İndiyə kimi mesela Muhammed Nazar Erbil oxur o bəstəni. O başqası Yunus Tutuç kardeşimiz oxur o bəstəni. Ali Bənə Qara. Yani sənətçilər ad demədən. Oxurlar. O 30 ilmindən əvvəlini o ləhni olubdur. O söz bəstələnibdir. İndiyə kimi oxun nə güzel. Yani Muhammed Nazar kardeşimizin bir bəstəsin 25-30 il sonra o sənətçilər meydana çıxsın, oxusun. Sən üçün o bir kazançdır. Sən üçün bir avantajdır.
1: O bizim gələcəyimizi yenciləmək. Çünki biz de indi mən özüm deyəməm, bəs özüm olaşdım. Yox. B3'lerden çok şey öğrendim. O vaxt ki bizden önce çıkanlar, yapanlar, diyenler her birinden bir tel öğrendim.
0: Muhammed Nazar kime etkilendi sanat yolunda? Yani sanat ilk kalkışıda mesela nasıl sanatını severdi?
1: Ben hepsini severim. Doğrusu hepsini de özümden çok iyidir bilirim. Özümden öz ustalarım bilirim. Ama İndi yani çoxuyla gənclərdən də, yaşlılardan da, səhədə olanlardan da çıxırıq günlük, toyları başarırıq, əcləncələri başarırıq. Məsələn, deyək, Adil abiydi, Adil Qalali, Ali Bənnə, Ustad Ali Bənnədi, Ustad Muhammed Qiyadi, Əhməd Vacitdi, daha kimlər varlar, Xalitdi, həbsiyle çıxırıq. Ama benim en çok yakınlığım, yani birbirimize çok yakın olduğumuz ailece de yok biz özümüz, babamız da, kocamız da. Benle Yunus birbirimizden, Yunus Tüntü. Saygı selam var hepsine, gözlerinden öperim. Birbirimizden çok yakınız. Diye orada 14 yıl ara vermeden bir otelde canlı müzik yaptık.
0: Ne güzel.
1: Her haftada Çarşı'dan, Duz'dan, Süleymaniye'den bir mendiyen koyardık özümüzden.
0: Doğru. Ne güzel bu, yani bu çalışma da siz için bir gururdu, siz için bir kazançtı. Biz de zaten bak, onlar olduğu için biz Mehmet Nazar'ı aktif görürük, çalışkan görürük.
1: Hepimiz tabii o çalışma. Güzel
0: tabii, hepimiz. İnsanlar bak, ben senden güzelim, sen benimle güzelsin. Ben sensiz olmam, sen de mensiz olmasan. Yani şimdi bir sanatçının milletin sevgisi olmasa, o sanatçına kadar çalışsa bir şeye varmaz. Evet. Ama önceden milletin sevgisini kazanmak, seni sevsiler, seni istersiler, ondan sonra çalışma görünü.
1: Tabii, biz milletin malıyız. Onlardan güzellik, onlar olmasa bizi bir şeyler.
0: Ha, bir de bir şeye dergin ağını Mehmet kardeşim.
1: Evet.
0: Dedi hani, mesela şaire gidesin diyesin, ben bir böyle şey isterim. Bu her vakit olmaz. Biz cehte bir olur. Baksın sen bir söz isen, bir olay isen, bir şey üzerine, bir mevzu üzerine şairi anladıysan diyesin bir böyle şey üzerine isterim.
1: Evet.
0: Ama devamlı olmaz. Sen güzel bir hakikat ettin. Özü yazdığı kimin olmaz. Ona tasnî ediyorlar. Sen istediği kimin yazar. Bu da oğlu. Biz her vakit olmaz.
1: Olmaz. Yani cesse indi ben Türkçe şair yazarım, Türkçe yazarım, Türkmenize yazarım.
0: Yazasan da. Ne azıb kitabı yoktu. Mesela Yunus Tüntü kardeşimiz neyse kitabı bastı.
1: Maşallah, yani, maşallah. Ne azıb kitabı yoktu. Yenice kitabı da tebrik ederim benden. Ben zamanım yoktu ustad. Hayatta yuxuya çok borçluyum. Çok çok.
0: Hı-hı.
1: Çünkü inancım varmış, canımız için bitipti. Ama tayaramıymışam, Türkçe'ye gitmişam. Yenice beste yapmak ya da canlı müzik yapmak ya da konserte. Ben Allah ömrüm verdikçe hizmet ederim inşallah.
0: Ey dinle Azze, bir tane koyayım senin şu başında olsun. Mesela bir şeyler var. Ben bilmem var. Onun için isterim daha cinim hatta.
1: Bir yerine dört tane de.
0: Var. Yani bir tane mesela isteri bir hafle Mehmet Nazar'ı. Sana çalsa diyorsan filan atsar. O özüden anlayışı. Neze gelecekti mesela. Nanzi'ye gelecekti. Sana yani koyduk müdür amalı var.
1: Varım da burada bir şey de daha var üstad.
0: Ha.
1: Mamım adım Alessiz böyle ciddi pahalıya.
0: Özü pahalısın sen. Bak sen kardeşimiz çok da cahili bir tane sen.
1: Azizim.
0: Ama koy diyek hafleye çıkmağı mesela eşitmişik diyorlar Mehmet Nazar çok para ister girmeye. Yoktu bir böyle şey yani.
1: Evvel isterdim.
0: Ha.
1: İnde bazı yerlerde isterim. Çünkü ben hakkım veririm.
0: Doğru. Biz buna bir diyeceğimiz yoktu. Ben çok programlarda konuşuram.
1: Celse de.
0: Hakkudu.
1: Celse de. Vaz'ı harap olsa oğlanın. Ben hediye ederim bahsine. Ve başına da gelip böyle şeyler. Farka ve ka'ada özümden olup da.
0: Doğru.
1: Bu şeyler olup da. Ama bazı şeyler de var. Yani hak hoştu.
0: Bir sene de.
1: Sen bana parasın. 40 dakika bir saat başkadı. Biz ben oturum 5-6 saat sauna.
0: Ha böyle de sıkarsın o da Allah dakika
1: bir saat. Olmaz. Neyse ecnenceye beraber cetmişik. Doğru. Görüp sen.
0: Bir şey de var isterim ona da girelim. Ondan sonra ikinci bestemize geçelim. Asnaf var asnaf. Mesela Murat kardeşimizin bir ecnencesi oldu. Özne ait kardeşiydi, amisi oldu. Diyende Mehmet Nazar'a sen ayıp mı amel edesen Murat'tan? Nişi bir sınıfsız. O müzisyendi. O Ali Mullah kardeşimiz. Bir toy oldu. Bir ecnazası oldu. Yani bu asnafın orta yerinde para gerekçim olmaz.
1: Yok. Dünya malda bunca şey derce. Ben bütün sanatçılarda, müzisyenlerden de aram çok çok iyiydi. Hepsiyden de yani kardeşçimlik. Bazen bakasan bir toydasan başka bir toy geldi sanatçı. Ne var? Oniden o toyda bir saat
0: o
1: bir azıktan Başka toyda başka ağzı
0: var. Zaten sanatçılar indi böyledir. Sanatçılar bir günde dört toya gelir yani. Orada bir saat, orada bir saat, orada bir saat. Allah rızkı versin. Allah buna bir cezamız yoktu. İkinci bestemiz ayrılığın vakti.
1: Böyle.
0: Bu söz kime aitti?
1: Bu da söz bestesi Murat Yaşar'a.
0: Murat, sevgimiz, saygımız, buradan kardeşimiz Murat'a. Ayrılığın vakti var mı? Yoksa aynen ölüm kimin azaldı, ha zaman oldu bilmezsen.
1: Olur, ayrılığın vakti sürdüm getmedi, zaman bu halıma hiç rahmet etmedi. O yarın hayalı gözden getmedi, her gün biraz daha sevdim özünü, zahmet unuttum ala gözünü. Bu başka bir şey daha aklıma geldi üstadım. Bazı o şair şey üstüne. İndi Irak dışında diyagın. Sanatçı var arşivine copyright koyup üstüne. Sanatçı var. Dürü kim okursa okusun. Gelecek de özüne kalsın. Şair de bazen yazdığı zaman aklına geldi. Bunu kim hiç yazmışam.
0: Tabii.
1: Bir onlardan ünlü bir sanatçımız var o adı. İşte biz o gün tükeneceğiz. Adın adı? Yok. Sezen Aksoy.
2: Sezen
1: Aksoy. İyi besteleri var. İndi Free'de Batu edipti. Hem yazardı. Hem iyi beste yapar. Hem de iyi okuyar. Dördün cezasında İbrahim'i arar. Diğer bir mani yazmışım. Sana bağladı. Bunu sana okuyasan.
0: He.
1: Yani şair yazdığında da o an düşünür ya da yarın düşünür.
0: Bilir kimin ağzını yapışı.
1: Mani ne yazdıktı? Ya kadın beni dinle, kendine geley. Ben erkeğim hemen önümde. Bak ne yazıptı? Adamçı yazıp ama adamlardan da seçip kime vermişsin.
0: Doğru, doğru, doğru.
1: Şimdi ben bir şair yazdım. Bir hatunçu olsun. Verim.
0: Bir sanatçı olan erkek olsun.
1: Evvelce bir şeyler de var.
0: Ha, bunu kıyas etmek çok çerde müzisyenler bilir. Mesela ben Ali Mulayan'a bir söz pardım dedim bunu beste. Ali Mula diğer bu mesela Mehmet Nazar'a yakışı bu söz. Av Ali Bena'ya yakışı, av Yunus Tütün. Yani bir ad yer. Müzisyenler de bunda hıbreleri var. Bilir mesela bu söz bu lehin kime yakışı. Dünyanın ayrılık vaktini o güzel sasırdan inşallah bütün dinizlerimizin de cevherlerine göre olur.

0: Çox yaxşı, ağzınıza sağlıq.
1: Sizdən yorğun oldum.
0: Kusura baxma, yorduq
1: səni. Bəllidir, yox. Zakirəm çox yorğundur.
0: Doğru.
1: Bazen kəlimə də unuturam.
0: Haqdır.
1: Bir də yenici bir çalışmamız var burada. Çox sevdiğim mənim güzel kardeşim İhsan Cuma. Gözlərdən
0: buradan sevgimiz, sayğımız, kardeşimiz.
1: Göylü pək, təmiz oğlan, səsi güzel, saygılı, müəddəb.
0: Yani düet bir şeyler yapsız.
1: Düet bir şey inşallah çok yakınlarda.
0: Valla belki güzel bir şeydi.
1: Biz aramız çok iyiydi. Bazen toydan önce, azilenceden önce o cidarık musallada, musalla çeyhinasında otururuz. Bir çay, bir kahve otururuz. İçerik, dertleşerik. Neler yapalım, neler
0: var. Belki inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. Güzel. Hakikaten çok da geldi iki tane. Muhammed Nazar kardeşimiz, İhsan Cuma kardeşimiz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ben zaten de bak, haçet lafın gelişi. Ben istedim de bu sorunu sorup sana. Bak böyle düz geldi. Bir klip çıkartmak nasıl teklif eder Muhammed kardeşim? Sen maşallah güzel klipler yapsan görürük. Yani teklifin anzadı sonra sen bunu yapan da öz bütçeden kaşarlısan bu karşılığı yoksa bir dene var sana destek. Yani onu bir şerh etsen bizim anlatsa bizim.
1: Abi bazen sponsor var.
0: He.
1: Çıkır ya. Allah onlardan razı olsun. He. Bazen de çok öz cebuden de öz şeyuden de. Şimdi klipten klipe kadar da masraf başka maddin diye bırakmam. Bana çok çok yorulsan. Ben bir neçə klip yaptım karışık yani diye.
0: Ha gördüm. Ha. Ya, Kürcü oxsan, Türkmanca oxsan.
1: Türkmanca. 5-6
0: beste. O Kalade bir klibi var. Çok güzel bir klipti. Zaten kaptırdı da o beste önce Türkman aspavı girirsen, Türkmanca oxsan. Sonradan Kürd aspavı girsen, Kürd oxsan. Çok kaptırdı, çok kanallar verdi de o klibi.
1: Çok. Ha, tamam. Yani indi de Ağstoya geçsem, Acilinciye geçsem, Acilin canımız için geçsem, adam var anlamır. Ha. Anlamır.
0: Doğru.
1: Bes gölüne girip sevir, istir yapın.
0: Dedik de sanatın dili yoktu yani. Bir sanatçını belki indi Muhammed Nazar Türkmandı. Kürt de dinler özün, Arap de dinler özün. O kalı sesin hoşluğuna, o lahnin hoşluğuna herkes dinler özün.
1: Abi burada bir şey çıktı dediler Muhammed ayağın kesip buradan kesmemişim. Bunu düşünmürler desinler.
0: Meşguliyet var.
1: Meşguldu. Keyfimiz geldi. Bu oğlan cedir Süleyman'da canlı müzik yapır. Pitakay'dan insanlar kan şehrine cedir. Bazen var anlamıyor.
0: Muhammed Nazar kardeşim bak. Sen hak istiyorsan sana hak versinler. Tamam ben yanımdan ben hak veririm. Yani meşguliyet var. Ama sen de hak ver millete. Seni seviyorlar, seni istiyorlar, görsünler, seni istiyorlar. Neyse Süleyman'da, Erbil'de görünsen, Hazir'de seni çarşıda da görsünler, Hazir'de seni Duz'da da görsünler, Hazir'de. Ha, işte bu da vakt ayırmak ister. Mesela ne kadar Erbil için vakt ayırırsa o kadar çarşıda sevanı var ise olarsa da bir vakt ayıracaksın. Duz'da sevanı var, olarsa da bir vakt ayıracaksın.
1: Ben nece?
0: Ha, onların da hakkı var üzerinde. Bu
1: yapmışam. Ya, tamam ama ben onlardan güzelim dedim çünkü biz milletten güzelim. Aman aman kasap koydum içine. Birisinde. Birisinde babasına koydum içine. Birisinde Zeynep'im yer Zeynep'im. Instagram'da 1.200.000 cesti bir dakika.
0: Doğru.
1: Video cesti sponsorsuz. Daha altın tabak tabalı var. Hemen bunları yenciledim. İndi de bir neçe beste var aklımda. Ama istirem bu sefer yani daha fazla kattım.
0: Tamam bunlardan gerek kim yani aynen seviyede olsun yoksa onun üstü olsun. Bir şeyler edersen
1: ya onun geçmişten daha olsun. Daha fazla olsun.
0: İşte ben bunu demek istiyorum.
1: Bir klip yetsen dediğim için klipten farkı var.
0: Tamam.
1: Ama o klipte bes klip 90 rakam cedip.
0: Doğru.
1: Bes klip. Anla stüdyonu da bırak. Stüdyo işi de bilirsiniz. Stüdyo işi var 100 dolara yaplı. Stüdyo işi var 2000 dolara yaplı.
0: Doğru. Çok doğru.
1: Hemen bu zahım işleri yapıram.
0: Ha, özüm, ha, özüm, ha, özüm. Kaliteli yapacaksan özüm. Biri şeysen Muhakkak paraya bakmayacaksın. Allah yardımcı olsun. Ol, Allah kolaylık versin. Başarının devamını bekleriz senden. Gelecekte yani biz de ardudayız. Çalışmaları neredeyse bizim üzerimize düşen.
1: Sıtmanım da.
0: Bizim üzerimize düşen görevler.
1: Dur kardeşim. Muhidim kalıp hala.
0: Şeydi, ben Murat kardeşim, Alimullah kardeşim, bir taksim istesem birkaç koreye tokuram, ondan sonra bir de dönem kardeşim.
1: Kısmet Kerem abi.

0: Yatığıma dalmışam, çarsızdı çaş kalmışam. Hasılda üskaradı, yanlış kapı çalmışam. Dərd ürəcim əzibdi, su tavuyca qazıbdı. Sən küsül, mən yalvarım, Allah belə yazıbdı. Nazlı nazdan da düşər, çoxdan azdan da düşər. İşivi dişivdan tut. Düşen gözden de düşer. Yalan gerçeği bildim, yesiri bəci bildim. El kiri, para, her şey, bəs Allah dəci bildim. Sila kış, göl çox olu, ters işte, sol çoxolu, sahrada paralı ol, üstüve yol çoxolu. Gülistanda su kalmaz, güllerin koxusu kalmaz. Deme 40 yoldaşım var, yoxsul ol birisi kalmaz. İçen bara gedirin, kumar zara gedir. Paranın gözü kördü, bilmez hara gedir. Dünyadı daldıranım, yoktu bir aldıranım. Yıxan göz öcündədir, görmürəm kaldıranım. Üzümdə duran geldi, derde kandıran geldi. Ürec yanan istedim, ciger yandıran geldi. Ağı zordan, perele ağı zordan, bilmem naxsın kapadım, dil buradan ağı zordan. Çok sağ olun, değerli kardeşlerim Murad ve Ali Mullah kardeşim. Sen de sağ ol hayatım. Sırada kurt var. İçinde iki beste oxuyacaksan. Bəklirəm səni, gənə sevirəm səni. Bu gənə sevirəm səni söz özündür.
1: Bəklirəm səni söz beste mənimdir.
0: Gənə sevirəm səni.
1: Murad Yaşarındır. Ha.
0: Çok güzel. Bu şarkı da, bu beste de çok kaptırdı. Gənə sevirəm səni. Hakikaten bütün sənətçiləri oxudu özün. Mən tekrar təbrik edirəm səni. Besteleri tez kaptırır. Tez dillerde dolaşır. Bu da yorulmağın bir neticesidir.
1: Sizin güzelliğinizi,
0: dinliyiniz. Dünyanızı, hem kurt makamını hem de besteleri.

يا شب أخمر عقلبخ يا شب بخمر إجيت سن دردمي بيل جوزمدا يا شب أخمر.

0: Babasızlı da sorun, babasız kalanlardan, babasız kalanlardan.
1: Babalık, torvar hanı, babalık. Oğlum olanda bildim, bir dert imiş babalık.

0: Bayazlar derdim çoxsu bayazlar Bayazlar derdim çoxsu bayazlar Mayad abi babam ölenden sonra başa düştü bayazlar Başa düştü bayazlar
1: Tek yolum bara kaldı Mürvatim yara kaldı Tek yolum bara kaldı Mürvatim yara kaldı Set sakal pambuklaştı Baktım her kara kaldı

Bas sen lana. Dardım çok bas sen lana. Cedran dönüşüm var. Cüngel soruşum var. Zannetme ölüşüm var.

0: sana severim sen.
1: Kıssaz aslında her halde severim seni. Ne olursa ol, işte sevmek budu. İnsan kanşağında için bir tane sevdik zaman ne olursa olsun. Bak güzel vasıflardı.
2: Ayıbın görmez.
1: Ha, görmez. Her halde sever özün. Kardeşimiz de Yaşar. Yaşar
3: Murat diyeyim. Yaşar.
1: Murat Yaşar. Çok pardon. Murat Yaşar güzel şeylere dergin etti. Her halde.
3: Çok güzel şeyler.
1: Her halde sever. Her halde severim seni. Çok güzeldi. Güzel vasıflardı. Sen de maşallah güzel izri et. Sana ağzı ve sağlık. Sağ ol. Sağ ol. Ben bir gün kusura bakmasan hem o vaktudan aldık hem de yorduk seni.
3: Boynumun borcu da.
1: Allah razı olsun senden. Sırada bir sulo var. Naz Özcan'ın sulosudur.
3: Naz Özcan'ın söz beste. Onun düzeltmesini ben yapmışam. Video klipini de Türkçe'de yaptık. Buydu. Bir de Devran Çağlar'ın bir mühendisi var idi. Elinden geleni ardına koyma.
1: Ay çok güzel bir şarkıdır. Nasıl bir hakikati. Elinden geleni ardına koyma. Ne yapırsa o yap.
3: Söze Levent Gürsel'e aitti. Bestesi de Yusuf Gürsel'e. Ben onlardan şarkıyı aldım. Aldım özlerinden. Sonra müziğini de değiştirdim çünkü aynı olsaydı o şarkı kadınka bu mahnını nasip edipler çalıplar
1: hak alır sana takdim ederler sana çok doğru. Sulaya geçmeden önce isterim bir soru sorum kardeşimle. Mehmet Nazar'ın hayranları kız daha çok yoksa oğlan?
3: Vallahi bunu ben karar verebilmem.
1: Ah sen de bilsen.
3: Yok.
1: Bak bak.
3: Ben karar verebilmem.
1: Bir sen diplomasi cevap verme bana Mehmet.
3: Sen daha sen tecrübe daha çoktun benden.
1: Bir senece.
3: Yaş olarak benden daha çok
1: Mehmet
3: tecrübe
1: kardeşim,
3: var.
1: İnsan her sanatçı. Bak mesela ben artıran Heytem Yusuf'un hayranları, sevenleri kız daha çoktu. Kız unsuru daha çoktu. Koy belediyalım. Mesela Kadım Saher belki eşitti. Kız da sever özünü, oğlan da sever özünü. Mesela koyduk Muhanned Mühsin, koy Arabiler ben de öz şeyime demeyeyim. Bunların herkesin bir şekil hayranları var. Ben haz ederim yani sanatçılarımız da. İni Muhammed Nazar'ın kız hayranı çoktu yoksa oğlan hayranı çoktu.
3: Bu mevzu oğlum ben bunu bilmem. Millet bunu karar verir. Ben...
1: Millet seni sever. Ben sen bilsen sevenleri onun aksı daha çoktu. Ben onu diyemek istedim.
3: Ben bunu bilmem.
1: Tamam.
3: Ben bilmem.
1: Boş ver geç sakın.
3: Sağ ol tezgahım daha fazla abi. Sen bilesen.
1: Sloan'a eşit akın senden.
3: Boy boştan.
1: Hayatın başı sağ olsun, gözü sağ olsun.

0: Çok yaşa. Ağzıma sağlık. Vallahi Mehmet duygulandırdı bana hakikaten yani. Çok güzel kelimeler. Yani ne güzel vasıflar. Ya adını kalpten silmeyeceğim. Yani hayatta da bir tane sevdiyse sevdiğinin adı kalpten.
1: Şairler bana tesir eder.
0: Çok güzel, ağzıma sağlık.
1: Davrankından da bir koplu okuyak.
0: Yallah, vallahi seve seve dinlerim sana.
1: Azizim sana hayatım.

0: İçimden geleni ardına koyma, ağlayan kalbimin ahını doyma. Bu da bir esir olmak. Nedir seveledir? Hiç minnati olmasın. Cet nedir sevele?
1: Ben onu sağda. Sona ölümdü. Nedir sevele?
0: Ağzına sağlık.
1: Hayatımsa. Sağlık. Hayatımsa. Burada saygı salamım o müzisyenlere, o sanatçılara, o edebiyatçılara, o şairlere. Her kimin adını catırmamışsak darılmasın bizden. Yadımızda İnşallah. Olanların hepsini dedik.
0: İnşallah darılmazlar. Gözlerinden param öyle. Pulum da dağıt. Serme, çulum da dağıt. Hiç minnet olmasın. Yandır, külüm de dağıt. Ben son sözü Muhammed Nazar'dan alım. Bizim programımız 12 yıl boyunca sürdürmektedir. 12 yaşında programımız. İlk defa olarak Muhammed Nazar kardeşimiz programımıza biz seve seve. Ben çok sevindim bugün programımızda san. İnşallah dinizlerimiz de o kadar sevindi. Gelecekte tekrar Muhammed Nazar'ı programımızda görmek isteriz. İnşallah vaktinden da bir defa daha alacağız. Son diyeceğim değerli dinizlerimize.
1: Ses renklerden sağırsan, inan cölüm varsan. Bir an gözden itenden dört bir yana ağrısan. Demezler baba uçimdi sen Nazar'ın yarısan. Çorasın para göz bak kimlere varsa.
0: Çok yaşadım.
1: Buradan saygı salam bütün bizi izleyenlere, dinleyenlere. Boynumun borcudu ne demek abim? Ne zaman, menlik ne gerekirse hizmetteyim. Baştan gözden programımıza el ve sağlık.
0: Çok sağ ol, sen de sağ ol. Sağlık.
1: Başarılı olmanızı dilerim her zaman.
0: Çok sağ olasın.
1: Uzun ömürler dilerim. Kamera ensesinde de çalışan bütün arkadaşlarımın gözlerinden öperim.
0: Ben tekrar sana memnunum.
1: Ben memnunum.
0: Çok özür dediler. Kusura bakmayasın. Bir gün yorduk seni.
1: Siz kusura bakma.
0: Evet, çok sağ olasın.
1: Siz.
0: Yarsan sen, düşmansan sen, yarsan sen. Düştüm, elim tutmadı. Daha neyi yarsan sen. Evet de gel ve kıymetli, aziz dinicilerimiz ve izleyenlerimiz. Ben Muayyid Bayakçı ve sağımda değerli müsyamız Murat Karaali, solumda değerli ustadımız Ali Mulla ve değerli misafirimiz Muhammed Nazar Yerbilli ve zaman sahasında olan yönetmenimiz Ustad Ali Can'ın hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve
2: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kuzey Petrol Şirketi yönetimiyle petrol sektörünün geliştirilmesi ve üretimin artırılması yollarını görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Petrol Bakanlığı ile BP arasında imzalanan sözleşmenin ardından Kerkük'teki petrol sektörünün geliştirilmesinin önemini vurguladı. Vali Ağa, Kerkük'teki petrol sahalarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere yabancı ve yatırım şirketlerinin çekilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Ağa, Kerkük'te yıllardır yaşanan petrol ürünleri krizinin çözülmesi için kentte petrol rafinerleri kurulması çağrısında bulundu. Başbakan Ali Fuali Hezzeydi, Irak'taki genel gelişmeleri değerlendirmek ve önemli gündem maddelerini ele almak üzere Bakanlar Kurulu'nun 20. olan toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlar Kurulu, Irak Cumhuriyeti'nin egemenlik günleri dolayısıyla çarşamba gününden gelecek cumartesiye kadar resmi tatil ilan edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, New York'ta Avusturya, Yemen, Umman ve Portekizli mevkidaşlarıyla karşılıklı ilgi alanlarındaki işbirliğini görüştü. Dışişleri Bakanı Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, gelecek ay Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan teşkilat üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. toplantısına etkin katılım sağlamaya çağırdı. Kerkük'ün Altın Köprü nahiyesinde üzerlerinde bomba kemeri bulunan iki teröristi öldürdü. Güvenlik kaynağı, DAEŞ'in Kerkük'ün El Melha köyüne havan toplarıyla düzenlediği saldırıda bir kadın öldü, bazı kişiler de yaralandı açıklamasını yaptı. Medya ve İletişim Kurumu, Starlink şirketinin lisansının resmileştiğini ve hizmetlerinin Irak'ta yasal olduğunu açıkladı. Irak ve Suriye ortak sınır kapıları konusunda doğrudan iletişim kanalları açılması ve gümrük verilerinin elektronik ortamda paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı. Yüzlerce yerleşimci işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin Amerika ile yaşanan anlaşmazlığın çözümü için müzakere yolunu destekleyen tutumunu yineledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Odessa Limanı'na sevkiyat taşıyan bir yük gemisini seyir halindeyken hedef aldığını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. أهلا بكم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع إدارة شركة نفط الشمال سبل تطوير القطاع النفطي وزيادة الإنتاج، ويؤكد طرح استثمار المنافع الاجتماعية للشركة في إنشاء 3 محطات ثانوية لتوليد الكهرباء. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أهمية تطوير القطاع النفطي في كركوك، خصوصا بعد العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة بريتش بتروليوم. محمد سمعان أغا يشدد على ضرورة استقطاب شركات أجنبية واستثمارية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية في كركوك. محمد سمعان أغا يدعو إلى إنشاء مصاف نفطية في محافظة كركوك لحل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعقد الجلسة الاعتيادية 20 لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات العامة في العراق وبحث عدد من الملفات المهمة. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبلين احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظرائه في النمسا واليمن وعمان والبرتغال في نيويورك التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وزير الخارجية فؤاد حسين يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة الفاعلة في الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المقرر عقدها في بغداد الشهر المقبل. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري ونظيره اللبناني نزار هاني يبحثان تفعيل الاتفاقية الرباعية وتعزيز التكامل والتعاون الزراعي. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة في ناحية أوتون كبر بكركوك. مصدر أمني يعلن عن مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم عناصر تنظيم داعش بقذائف الهاون على قرية المحلة ضمن محافظة كركوك.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.